0: yerde sediyor. Ve sediyor kökümünün sapa cuara çapa kumyala mingutu. Sabah kırık kalbi Petra Kabar. Kırtava gel kami.
1: Ağlar mı?
2: Ağlar mı?
0: Ağlar mı? Ağlar mı? Ağlar mı? Ağlar mı? Ağlar mı? Ağlar mı? Ağlar mı? Ağlar mı? Ağlar mı? Ağlar mı? Ağlar mı? Ağlar mı? Ağlar mı? Ağlar mı? Ağlar mı? Ağlar mı? Ağlar mı? Ağlar mı? Ağlar mı? Ağlar mı? Ağlar mı? Ağlar mı? Ağlar mı? Ağlar mı? Ağlar mı? Ağlar mı? Ağlar mı? Ağlar mı? Ağlar mı? Ağlar mı? Ağlar mı? Ağlar mı? Ağlar mı? Ağlar mı? Ağlar mı? Ağlar mı? Ağlar mı? Ağlar mı? Ağlar mı? Ağlar mı? Ağlar mı? Ağlar mı? Ağlar mı? Ağl